0: Anladım.
1: Go ahead.
0: Clear valid provisional licensee. The fact